0: ayın ağırlıktı da. Çoğukaymaz ağırlık okuyacak olup gülüktü bana. Oku kuru yaktıları dünya ödü ağırtıya olmana. Yine o katınca. Kanı dünya aldı, oku aşınınlı, kikku dünya. İlikki sağaytı kuruğunu aksınına. O kadar dünya olmana. Hema edin bana, bir yağınana. Bir yağrı bir yoksular ökü. Nukuk şey. Tema ağırlık yapmana, yukarıf kaybolun. Yukarıma bir veren ağır oldu. Ömrümde diyorum ben bu. Ne bana şey aldı bu. Ne bana uman. Hemen bir yarı bir laksın oldu. Mami ana ağaya kadar laksın mı yaka? Kanayın bakar yeme yarı oldu. Dildi kattan ilerdi. Bu bana ne diyecek ya ona gitti oldu dedi mi? Hemen bir yoktu. Ağabey yine ama bana. Kekeler okuyuz ama. Ema kiyiyim ana bu, upar ettim ama kiyiyarım yok bu. Ema tabağı bana yuvarlattım mı? Kiyiyi katta koyarım işte bu. Tabağı bana yuvarlattım. Şu an katta ne mata? Ema şu an kara ya potaba. Ona akıya kanaka şu an yaptı bu. Şu an batayma ya şu an yaptı da idare bu. Şu an kara şu an katta bu. Bak kurtuldu da ona. Namak yanı yine o kralın tamak kona amaktır. Kısaktan da çıktı gidiyor. Yine o katını bitti ya hatta bitti ya hatta vatanda abi. Yine hatta vatanda o kadar çok sürü yok. Kik kutuyla tümme çıktı ne sokattık ki. Tümme çıktı da vatanda abi. Nakı gıya vurdu tamak kona kıya abi. Tema fila ya hayi kralatta. Ola koyma o katılır. Az değil ki diyorum ne şu kabı. Tamam ya. Namak korktu tayma. Ama o kavramdan emin ol. Namak tuvaruk tamamına. Mana şu gibi bir şakakta. Tamak konuna. Tamak korku da da yoruyor. Mana şakti. Arayı şükür. Ekkakta yiyin. Tatik şarı tamam ya. Vakti tabi. Ama o tayma o kavramdan emin Ben yok o kaşın amar ikti bu. Kanı de o katta kovid. Kovid'e ben yoksa o kaşın amat etti. O kaşın canı şükür ki yoktu namak demi. Narak cümüne şu katta kovid. Atık cümüne şu katta kovid. Tamam da. Bir yağı cümüne gitti. Tamam ki. Tamam kovid'e ben. Narak cümüne gitti. Bir yağı yakta kovid'e sevdi. Akışı kasada kaçtı takkua. O kaşı dağman ettin. Benim nur amış varımın dışarıya ona attıydı biz. Tövbeni diyene sağırdı şunuyum. Ulan hatta iki yola şimdiye bakar o adlama. Beni o katınlı. Kanat önüne. Mağınlayın dağım etti. Bilen et dışarıda aksime dildi. Dışarıda aksime noktu varım ata. Kurduğum iyi yok. Bakkua kanına noktu varır oktu. Kanı ona ondan bata. Çoğulur makvak. O karşı kanlı indak sütüye yaktı kuranik. Tema ona ru. Kala sayıda kurup tüyüp. Tak ondan akbalık sütü. Kanı bir gün kuraktı mı? Tüşeğime mit yatıttı mı? Ana yok kattı mı? Kanı kulağı ru yakbalık sütü. Tema kuayla mı? İndak sütüye de kurur. Tak ondan akbalık sütü. Kanı bir gün kuraktı Tamam işte devam etti. Devam etti mi? Atı kucağırlarımı çıktı bu kadar. Tamam konuna bitti yanı yoktu ne? Ama o bitti yanından ikra mı diliyordu. Tamam. İlerine ağıt ya. Ne ağıtıyla bir yüzüke. Naglikti yüzüke. Bana naglikti yüzüken narı kucağımı çıktı bu kadar. Bakma ayda ki narı nakıttırayım bata. Kişikliğin dağılmayın. Atı kaya hattamayın. Katı ciddi yaşları ilacı. Çoğuluğuna yok kalkanlar ağabeyi. O kalca katı ağabeyi yok kalktığını. Küçükün namlı. Tükşeğen ziyumu gittik sanlı. Yıkkana ayağını görmeyi kendi kattakız. İki yok attım ağabeyi ne o katını. Bu barını nakdiri yatıyan ağabeyi. Düşüğü ya katak olabildiğini. İmak. Tamam, kunnen, sinä olet tuolla, sinä olet tuolla, sinä olet tuolla, sinä olet материалын окуучуга ага төйнө калдырды. Кызым намайны катып талап көрүнө атып сугатты сөйлөсү. Окуучу деп кана сөйлөгөн.
1: Нэгэн үтүкисинаттэрту таманна апеккутиксақарунэрлунга окуусиксақакканнеруви.
0: Окуусиксақарунэттима тема пэлэгэ Тэгэрэгэрэлэрэрсэмэрэ чэшэмэнэ катэмэрэвэдэрэптэдэ бэккэшэмэтэнэнэгэ тауэнэ баамэшэрэдэнэ кушэмэрэкку баннэгэрэгэрэксэрэсэгэрэрсэрэкку хэккэрэнэгэю энэу катэмэрэкэдэгэрэнэ лахэгэрэюдэ питтэрэмэнэ сокъаттэрлэвит тэмэкэшэмэхэрэрсэмэрэмэ тэмэ хэрэмэрэрсэмэрэкку ватэо ことは全然違う。いかよくとかにって、決まったばなまた。たぶんとこってのしろしてて。いかにあんなとるやがなね。あきやすわるわけね。結構なが、うっちゃってけばもしれんね。おばがてないちゅうみっちゅうも、あきやがまみっちゅうも、いらがてね、うっちゃにかっとるわけね。しゃんにでこやにしまがあったか。
2: ぴったりとるのみ、こかじゃがとるのが、まっこりな、ぴったりとね、かじまにとも、すなば、たっこたまんのかじまからわるわるわ。かじまらわるわ、なんまっとなんまにとるわ。しょうろかてちまねやる、いししごて、かじまにとやってきて、なんまにとったからおめでおたちまね、しょうろかしゃたなし、あんまくわるわ。 ぴったりまっぴったりよ。ぴったりくじんぎって。たまっこのたがるやがとって、まめしゃんねいりょ。かさやるかったんねい。しゅらばまこたいまんがねやる。あとくたいゆ。たまっこたいまんおわご。とくにゃしゃがとってく。としゃっかながしゃがとるぐじゅ。いのうがとってんねい。かゆまのふそっとはんまん。おわってんねい。かせまかせかごるゆしょがあるがあった。 結構遠いな、あれ、あれはなくさんでしょ、遠い。終わってんね。たまのカツカツギ、カツジャカツギ、チャーマンミン。石間ハンバーガーになった。たっこあるカツナカツギやぼる。ほうえなくししょうがある、またまんな、カツマンの。カツカツ、カツジャカツギ、チャーマンがなった。一緒くんの、いやもくすわるのこいつうんわ。おばごまんな、かわじまのく、チャーナシュワルミルとか。
0: ケジョクテゲイティアーズがとったときちょっとになもん。いざごくれけよってくれんぞかったんだけど、かたんごてごる。あんなふせていながったけど、たえま、のかめきょんねとねしやろがったがま、たっば、まっこくまったおかんのしぼんだってやったが、たえまぜうらんごっちまいだねんの。くしやねえま、おかずやすまらおめでも。いざおせばぴ、なかじまやるんねく。
2: なぜやまやんねん、たこんなんがあってんねん。帰ってはったはず、いなおことあらあったて。いしまくっからあったま。おなかいのころがめ、うごしんなにっておる。いなおしてもね。そんなばれっておこえんなる。いってやはやがたっぽ。いかよがしやがったんだけど。こやでしまごねご、いんなとこある。どこまであらあってんだろう。
0: たまのこやれねびにやろは、あそこでしゅうやおんなくと、おばんおいちょがいがおんからわるご、あしゅうだ。たえまいってやろうのくそがはぬるんな、いかよがそがったおった、たまっこのが、あく、いんめに、よんなってやみってね、んなるおんみってごろに、いれっこそくすぎってね、あよくさっとね、たえまいにかわっともおんおかっぽんあよくさっと。 あよくさっとあれをかったがあったいがあってくる。とくしゃがめてしやね。ねえべほまるしろね。ひだぼたまじやごろあせんじゃべ。てめえしょうがらがった。ねえべあがでぼくしやね。ひじましょうごろあったいがあね。ひだきってんげどあめしょうも。ひだきってやくとあれをぼったたまっこは。かじまがやんげしょうごろね。てめえちゅ。ひだたまちょこってゆくなおべごまだった。こじゃなめがある。
1: Nous хуянна миллааруне пилеруннасаагакки эгко таваавусит
0: таваавусит.